Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Gerda kere yağı 22 manat 95 kapik. 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kapik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağızı 13 manat 49 kapik. Teklifler 26 iyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağızı 13 manat 49 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul. Ela kıymete 20-24 Eylül tarihinde 1 kilogram peygah kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamashem yağ basmati düğü 16 manat 99 gepik. 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 gepik.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik, 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine de geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik, 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 20-24 Eylül tarihinde 1 kilogram Pega kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha emyak basmati düğü 16 manat 99 gepik. 500 gramlık Beta Earl Grey etilli kara çay 12 manat 55 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-On, hallonda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil Yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Su bildiğinizler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Su bildiğinizler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kereyağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik, 30 kilonluk Papisof tuvalet kağızı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kereyağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik, 30 kilonluk Papisof tuvalet kağızı 13 manat 49 kepik.

0: Агра. Герда кереягы 22 манат 95 копеек. 1 литрлик Йонжа каргыдалы ягы 5 манат 99 копеек. 30 кирлонлук Паписофт туалет кагызы 13 манат 49 копеек. Тәкъдимләр 26 июль тарихында да кечерлиде. Әйла кыйммәтләр өчен.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağızı 13 manat 49 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kepik.

0: килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятлы мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gebzin. Avtomatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da su bilginlikler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilginlikler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ayla teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ayla kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletirlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletirlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Gerda kereyağı 22 manat 95 kepik. 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik. 30 kiloluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine de geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Gerda kereyağı 22 manat 95 kepik. 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik. 30 kiloluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklif

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ela giymekler için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 гепик. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 гепик. Супер кыйммәтләр, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Браво! Догры сечим.
2: Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da su pendiyenekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su pendiyenekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella giymek.

0: Bravo'da su bilgiler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Süper kıymetli, keyifli mesular için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 gepik, 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 gepik, 30 kilonluk Papisof tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Teklifler 26 iyul tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Super kıymetler, keyifli mesular için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 gepik, 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 gepik, 30 kilonluk Papisof tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Teklifler 26 iyul tarihine dek geç.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kepik. Teklifler 26 İyul tarihine dek geçerlidir. Ela giymekler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 20-24 yıl tarihinde 1 kilogram Pega tereyağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamashemia basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-Money.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ela giymek.

0: gram. Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik. 1 litrelik yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: su bilgiyatlar sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik 30 kilonluk Papisof tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir Ella Giymetler için
1: Bravo, doğru seçim
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik 30 kilonluk Papisof tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 Eylül tarihine

0: ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 20-24 yıl tarihinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamaşem yağ basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kepik.

0: Bir da kere yağı 22 manat 95 kapik. 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kapik. 30 kiloluk Papisoft tuvalet kağızı 13 manat 49 kapik. Teklifler 26 iyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alavolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine ilave olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 20-24 iyul tarihinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamashemya basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kenayet edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da süper kıymetler sizi

0: Super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ayla teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ayla kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo da. Super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella giymek.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kepik. Teklifler 26 İyul'da.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödeveni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödeve gebzin. Avtomatik olarak ödeve kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir. Siz Bravo Radyo'nu dinleyirsiniz.

0: Burada kere yağı 22 manat 95 kepik. 1 litrelik yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3 tamında 9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ella Gimete 20-24 Eylül tarihinde 1 kilogram Pega kereyağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamashemia basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo!

0: Багран. Славянская кереягы 15 манат 99 гепик 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 гепик. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine ilave olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bu da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 20-24 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamaşem yağ basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serfeli teklifler ve keyfiyetli mesulları için.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da su bildiğinler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesular için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kereyağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik, 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 Eylül tarihine de geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesular için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kereyağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik, 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 Eylül tarihine de

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: E-money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. E-money, 50 onda.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kepik.

0: Gerda kere yağı 22 manat 95 kapik. 1 litrelik Yonca kargıdalı yağı 5 manat 99 kapik. 30 kiloluk Papisoft tuvalet kağızı 13 manat 49 kapik. Teklifler 26 iyul tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 20-24 yıl tarihinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamaşem yağ basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
2: Bravo doğru seçim
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetli.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 20-24 iyul tarihinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamashemia basmati düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey etirli kara çay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 17 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için Bravo
1: doğru seçim
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da süper kıymetler sizi

0: Багран. Славянская кереягы 15 манат 99 гепик. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 гепик. Супер кыйметтер, кейфиятли мәсәлләр өчен.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gebzin. Avtomatik olarak ÖDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da su bir dilekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram, Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarihine dek geçerlidir. Ella Giymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram, Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik, 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik, 32 rulonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Teklifler 26 iyul tarih.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kapik 1 kilogram mirit hıyar 1 manat 29 kapik. Teklifler 26 İyul tarihine dek geçerlidir. Ela giymekler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz. Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

0: Килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 кепек. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 кепек. Супер кыйммәтләр, кәйфиятле мәхсуллар өчен.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV Gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul Ela Gimete 20-24 Eylül tarihinde 1 kilogram Pega kere yağı 12 manat 99 gepik 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamasha Emiyat Basmati Düğü 16 manat 99 gepik 500 gramlık Beta Earl Grey Etirli Garaçay 12 manat 55 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 17 manat 95 gepik Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 litrelik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. 1 litrelik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serfeli teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo!

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyifli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik 1 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik 30 kiloluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik Teklifler 26 Eylül tarihine de geçerlidir Ella Giymetler için
1: Bravo, doğru seçim
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik super kıymetler keyifli mahsullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik 1 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 5 manat 99 kepik 30 kiloluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik Teklifler 26 Eylül tarihine dek

0: Senol.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: kilogram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram. Azər süd kere yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV Gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

0: Bravo da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kapik 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kapik. Teklifler 26 İyul tarihine dek geçerlidir.

0: Super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ayla teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Nektarin 1 manat 85 gepik 1 kilogram. Yemiş 89 gepik. Teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ayla kıymetler için.

0: su bilgiyle sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir Ella Giymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Giymet 1 kilogram Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik 1 litrelik Yonca karğıdalı yağı 5 manat 99 kepik 30 kilonluk Papisoft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik teklifler 26 Eylül tarihine dek geçerlidir Ella Giymetler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram merit hıyar 1 manat 29 kepik. Teklifler 26 Eylül'de.